0: Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: İktalar gol ördü za. Zaynıdın Zidane bülün ya dada.
3: Ya bu Zidane digani yaman eken. Boyagi boshida sochi yo'qmi?
2: To'ytepadan ana shu.
3: Bilmadim qayerdan. Qoyil o'sha kechasi 5-10 ulga urib tashadi ular.
2: Ha.
3: Qoyil qoldim. Haqiqatdan ham stadionda bir nomard bir nima dedi orqasidan shunga qaratdan nima deb bitta kalla qo'yib chiqarib tashladi. Chiqib ketdi o'zi.
2: Olib qochmang dada.
3: Bunday qi?
2: Ha?
3: Bunday qona yoriqqa?
2: Mana.
3: Tumor taqib olganmiz, ha?
2: Menmi?
3: Ha?
2: Ha, yenam taqib qo'ydi.
3: Tövbe kıldım, ne mi takip koydu?
2: Ha, dadan bilen konsertke bora yapsam, bolam, közge yakın yigitsen, uyağda kızla köp, yana senge kızlarını köz tekmesin de, inan takip koydu.
3: Tövbe kıldım, tövbe kıldım, senge kızlarını közü tekerken mi?
2: Ha, közge yakın yigitmiş deyin dadan.
3: Senge ya?
2: Ha.
3: Az seni közün çıkan sigirle ulu yaptı ki. Senge köz tekerdi mi?
2: Kardeş.
3: Ya çelpek bora küçük dalga tasarınca mı yemeği diyor bunu? Nimasiga ko'z tegadi?
2: Hamma aytadi dadangga o'xshaysan san deydi. Adin kadnami dadangni o'z sani dadang tuqqanov deydi. Qani tuqqan?
3: Yenasi ham aytadi nayzangul bo'ldi urushmang uylantiring qolgan joyiga kelinni o'zi tarbiya qilar deydi. Gap bo'lishi mumkin emas.
2: Yana shu deyman.
3: Gap bo'lishi mumkin emas. Shuncha konsert, shuncha to'y biron bir qizni qulog'ini tishlamayapti bu. Biz ham to'yni boshlamayapmizda.
2: Ya dada 8 ta qizni qulog'ini tishlab keldi. To'rttasi reanimatsiyada ham yotib chiqdi. Bittasi bequloq ham qolib ketdi yo menimcha.
3: Ey bola, senga qiz bolani qulog'ini tishla deganimga qiz bolani qulog'ini tishlab yulib olgin yo yara qilib tasha yo reanimatsiyaga yotqizib tasha deyotganim yo'q. Qiz bolani roziligini olib kel menga demoqchiman.
2: Shunday demaysizmi dada? Tishladiganingizga man to'rtta o'rtog'im chaqirib yordamlashib yotqizib olib tishlayapman men. To'g'ri gapmi? Qiyshib
3: gapmi? Hozir men sen qiz bola bilan uchrashish jarayonini o'rgataman.
2: Ha,
3: qiz bolani oldiga borasan.
2: Boraman.
3: Yaxshi qiz tanishaylik deysan.
2: Bilaman.
3: U qiz ham o'lib turgan bo'lardi. Yo'q, tayyor turgan bo'lardi. Ismingiz nima deysan?
2: Deyman.
3: Ismim Zuhra desa, shunday qopiya qilib meniki Tohir deysan.
2: Nima?
3: Qopiya qilib meniki Tohir deysan.
2: Qopiyam.
3: Shirin desa Farhod deysan. Daftar desa
2: kitob deyman.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Gona.
3: Asıl Zoha'da boya telefon kıyanımdı. Trubkanı kim aldı?
2: O kim? Ne miydi Nazo?
3: Ovozu boşkıca eşitildi. Yığılavat o mu dedi bana?
2: Hıı, az yine hafara oydu. Teşbakasını öldü de boylaptı.
3: Nime ölmegen eke amma?
2: Yo, kim bari bir ukamı ozu öldürdü onu.
3: Ye, nime öldüradı?
2: Ertelap uyda ozalavat odum. Oşkonudan teşbakasını topu aldım. Kim ukam gemene? Semri canvarini toptim. Sam, nime digenini bilesem mi?
3: Hoş, nime dedi?
2: Opa can keli, şu kurup getkur teşbakanı. İkelemiz birge boğup öldüreyle o dedi.
3: Ye, hazır gene öldü de yığladı dedin ku?
2: Manam şünge haram bolup ukamdan nime gendi topilganda o'ldirmoqchisan desam, chunki bu yo'qolib qolib, mani rasa qiynadi dedi.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Topeden Yegeç Kerem yok. Hasan Yoldaş yok. Sadrıdın Zeyvettin yok. Muhuddin Derviş yok. Zeyn Abdullah Keler. Madem İcana Keler kudururken bende biz yaş barlardık. Uşu ustalar acıp da karışacak böyle. Biz uşulardan organ biz. Bunlar hem bizden havaslı organ iş yaptı. Bunlar da hem kimde organ iş yaptı. Bu şimdi avlatma avlat utkede uğradı. Muhuddin Ekemiz'i kokandık meşhur kızıkçı. Acayip bir şapırıp kısmaçası kapıradık Amerika yapları vardı. De Çinli Parti İKG ipti böyle olup karan bıh bıh babık bıh bıh de, tartıyıp kediye dursa bu doktor gelip Çinli deydi o. Bilumiydi de. Doktoram kim? Ha? İş kızı babıktı bak yapsın. Lan bomberi yapsın. Değilse doktor bu babı gelmez patin geldi taram. sen tuzu bu kapsan ki sen ben seni yakında bir yerden çar var ama dedim. Kursam kediye dursa hani cin ne diyermiş? Babı doktor da babı diyermiş taram. Kare acayip geflerdi şaşırmazdan. Kışlakça kılıp, şapırıp, çırağıyla kılıp, dana dana yetkiz verirken o kadar gemisini şu kapları eşitkendip, meze kılıp külerdi.
0: Hangame usteleri.
2: Selamun aleyküm. Bana şagirdlerimden biri. Biz gövşegen şagirdlerdi baktı devleti. Ustaz, şagirdlerdi baktı ki sağ bulin, aman bulin, hem de baksıdı Allah kullasın. Hacı bu yekene uzu kızık, uzu denem eytedirgen sözü kızık, uzu denem sözü denem oynayıp durgen iki kuzu kızık. Dostlar, şimdi bir arası eğitim yaramız. Dur, otahon yutal eken. Şu attıge girip, yutal doğru sorayım ben deyip attıgeçiden gapırmakçı bulsa, yutal gapırışke halak verdi. Oğlum, yutal doğru. Doğru mu? Neyse attıgeçini uzayam yutal eken. Ota, doğru yok yutal var deyip. Oha kadar bir yutal uzun dayan bari. Manga doğru bir tablet gebersa hazır Atakan bir minutta içeri girip gitti. 5 minutten geç çıkıp bana Atakan izofenin 150 sum verseniz bu ne dediyse Atakan doğru gibi değil tıkılıp kalıp sen bana bir kışlağı kışına sen düşünmeyi de öyleyse doğru var bilen başa renge koyu oraya mı? Bu izofenin yutal doğru masko. Bu işte suradığın sürgü doğru. Bu ben yutal kusam. Yutalga sürgüne nime dahli var? Bize dahli var. Nime dahli var? Bize bu doğruyu yeseniz yutalışkan korkasız.
0: Hangame usteleri.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Oki, parası kılın. Sizge yolbars boru yolbars.
1: Hoş,
2: yolbars hücum kıpkolu. Ne makalas?
1: Ben onu şuna darra uşun boğuzlap ve terisini şilip taşıyım.
2: Bir odaki şer hücum kıpkolu, şer.
1: Ben şuna boğuzlap terisini şilip taşıyım, dabdalasını çıkartıp taşıyım.
2: Bir oda ayağı yükürük kıpkolu. Ayağı.
1: O ne mi? Bu ne çalpeyek taşıyım.
2: Üçülü para var. Kıpkıp kaldı.
1: Hamasını boğup, öldürüp, çavalıp taşıyım.
2: Siz bitti kineyimden korkarken siz de
1: ya? Doğru.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
2: Nazo, Nazo. Hey Nazo kat. İşit mi yaptın bu kar kız? O Nazo.
3: Voy asıl Zode sen mi değil? Tanımam mı? Boy bularken sen.
2: Rahmat, eğer boy bulup gitsem, manam sen tanımayım.
3: Koy hazırlığını, zübiyot omonladın mı akıp yürüp sen? Keyin işinem ceya başka çeku?
2: Bugün şutta uçuraşuğum barıydı. Uzun ne mi kıvasın?
3: Manam uçuraşuğa çıktım. Sen iki deyim bile her daim okuşumuz oldu da uçuraşardın ku?
2: Bugün yengesi bile uçuraşamam de. Uzunem başka cahide uçuraşardın ku? Onu mu gibi akı geldin?
3: Geldi, manam yengesi bile uçuraşamam de. Aynen şutta. Karayın ortağı zora. İkkelamızdan birbirimizi yenge gittimiz. Korvalamız.
2: Ha, doğru etsin. Vay telefonum, doğru.
3: Ye, benim telefonum cilin aldı.
4: Alo, assalamu alaikum. Ha, bu bize. Ne?
1: İki dükkanlar.

0: Jazirama yozning
1: nurli tafti
0: har ko'ngilga
1: yorug'lik ulassin.
0: Bizni tanlaganlar
1: baxtimizga
0: omon bo'ling.
1: Baxtimizga omon bo'ling.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Süt geldi.
3: Süt geldi deyaptım. Birinci işim erkekke sütke geldi.
2: Malakuk, kaymuk, katık, tuhum, kefir, süt geldi.
4: Bavara babsızda Atakan, sütünüz var idi.
2: Sütünüz var?
4: He.
2: Korsatın ki?
4: Atakan, sütüm kere gemez, kaytımam kere gemez. Bu salamat bulayım Atakan.
2: Rahmat bulayım, rahmat, sağ ol bulayım. Sizde hakkınız mingem kere gemez bulayım.
4: Ha bo'pti, mana bitta qo'yib qo'yamiz mana.
2: Rahmat.
4: Yotqizib qo'yamiz hech turasiz.
2: Sut keldi.
4: Bo'ldi otaxon, yaxshi boring.
2: Vaqt sog' bo'ling.
4: Bo'pti.
2: Sut keldi, malako, qaymoq, qaymoq. Qaymoq.
4: Ama oldim mana.
2: U sut, u bu qaymoq. Qaymoq.
4: Mana otaxon, yaxshi bo'ldi, mana sut ham bo'ldi, qaymoq ham bo'ldi. Zo'r bo'ladi endi buyog'i. Rahmat otaxon. Bo'pti, yaxshi boring.
2: Osh bo'lsin.
4: So'rang.
2: Osh bo'lsin, yeyin. Endi mana olasiz bundan keyin xudo xolasa.
4: Ha, nasib bo'lsa.
2: Sut keldi, malako, qaymoq, qatiq, kefir. Kefir! Kefir!
4: Ey! Olmayman!
2: Olasan! Oldiraman! Olgansan! İkitasini olding, uchinchisini ham olasan!
5: Ya?

0: Adamın kanser böyle yaptı. Başka cayga varım savda kılayım.
1: Savda şiddet yakışı böyle yaptı da balam.
2: Hangama kusteleri.
0: Valla sakal mı öyle odaptı çıkan dekin? Tanım etti kalaysız, kurum neysiz?
1: Fransiyada yedim.
0: Fransiyada?
1: Paris, Paris, Paris. Artık kalaysan. Katıkta pulunu tüleysen.
0: Bakın ama Fransızcanı bilmeyme.
1: Şun miysem?
0: Ya ya ya.
1: Ben sana başımda ağırdı Fransızca yapıyordum mı?
0: Kalay, tasarlatlar kalay.
1: Ooo, Paris. Rastını etsem, 40 yıl aldım Paris'e bormaganımda rasa pişeyman kıldım.
0: Ne demek ya? 40 yıl aldın Paris, hakiki Paris bugün demekçi misiniz?
1: Ayyo, koçkar oya otan hakiki koçkar idi.
0: Tıl meselesi de kandı, kıynelmediyiz mi?
1: Yok, Fransızca yapırışken ben umumen kıynelganım yok.
0: Hooo.
1: Lekin Fransızlar beni düşünüşken rasa kıynelişti.
0: Bu Fransa'ya geldi mi bu bardi? Turist bu bardiyiz mi?
1: Dürüst bu bardım.
0: Beraber iş bilen mi değil mi?
1: Şuna it hemen de. Ana vino, kanyaklarının konkurs festivali buldu.
0: Hooo.
1: Şuna katnaş geldim.
0: Uğrun aldıyız mı?
1: Yeah. 3 yıldızlık kanyakım birinci uğrunu aldı.
0: Uğrunu karayın.
1: 5 yıldızlık kanyakım vapşi uğrun olalım.
0: Uğrunu, demek ya?
1: Uzumam hayran kaldım. Bu masa iki alasını hem bitti boçkadan koyup borgenme.
2: Hangama ustaları.

0: Hangama ustalara.
1: Assalamualaikum. Bir günde 20 metre kiradı.
2: Keçe masalanı bir istatıp koyayı dedim.
1: Keçe 22'den masalabından kırıldığınız kaçtı birini?
2: Aylığımını bir bara var kutarı birseyiz digen.
1: E bir bara var kutarsam kutulamam mı?
2: Yezur buladık.
1: Bir bara var ha?
2: Yeğen mi için bu masakin?
1: İlacı yok da fakat. Ya ilacı yok da onu.
2: Aylığı da kutarıştı ilacısı bu masa. Şu aylığının uzunu bir ayda 2-3 mertte verip duruyla.
1: 3 mertte masa ola mı?
2: Ha?
1: İlacı yok. Yok ilacı yok değil mi? Alaka olur.
2: Bu masa... Bir maddi yordam...
1: Mukafat!
2: Mukafat!
1: Bir akletten!
2: Bir akletten!
1: Vah!
2: He?
1: İlacı yok! Hani mukafat veriştiren bir nesana sebep kılış gereğiydi ortağlar. Hem de mesela bu... İşke mesela daim keş geledi. Hammadan keyin kelasız, doğru mu?
2: Hammadan keyin kesemem... Hammadan aldın gidiyorum ben ki.
1: Siz ne edip iş gününü yarımdan keçip kolayıp sakatlanan?
2: Şimdi hammadan keç gelip... Hammadan keyin keç... Ne edip ne ben geliyorum?
1: Keçe umuman kemadiyiz işke.
2: Ya keçe şiirdeydim, hamma kurduk. Uman ben şiirdeydim.
1: Abattı bana keçe keken olsayız keçe. İşhanada nime vakıya buldu? Eytin kanım.
2: Ya ben kızık vakıya buldu keçe.
1: Koş.
2: Doktor geldi. Kaysıdır keselge karşı hammanı ukal kıldı.
1: Doğru hakikaten. Ukalı ağrımadı mı?
2: Yok, umma ağrıgen yok.
1: Ha.
2: Mana uçlaşılmadı.
1: Bak da gem çıkmadıyız büyül bana.
2: Ma radikuli.
1: Radikulit. Siz radikulit mi? Siz kadikulitsiz. Bir şeyde karayım hani vaktim dolayarsın.
2: Şu maddi yardım meselesini bir nakılaylı.
1: Maddi yardımge hücret teyirleş gereği de.
2: Hücretle hemen teyirleyip koygen mi?
1: Mahalleden spravka aldıyız mı?
2: Bar.
1: Nime haktı?
2: Yaşaydı degen.
1: Yenep de spravka olasız. Nime uçun yaşaydı degen.
2: O gelmem bar.
1: Yok ya.
2: Ha?
1: Nime uçun eken.
2: Ata babalarımız da çırağını uçurmaslık uçun.
1: Bir koyulma. Aa, spravkalarınız barlığa hakkında spravkayız bar mı?
2: Bar, iki de bar.
1: Ha, bak, kiyinli seferge topşırız. Bak, barın.
2: Şimdi şu seferden...
1: Barın dedim.
2: Bana şu sefer cüde zararıydı.
1: Barın de kendine kim barın dedi. Tövbe bakalım, kanak adam size öyle. Sizden başta taşviş yok mu? Taşkilatta, tövbe bakıldım. Hoş.
2: Bir amanat gap.
1: Hoş.
2: Bir yakışı hadımınız siz bilen bir dilden gaplaşmak için.
1: Aba.
2: Abi yok deyin. Siz de yok deyin.
1: Hoca git, bak deyin.
2: Şşş, bak. İyi. Siz de şu yurdalık izdi biladı da.
1: Aba. Kim ozu o?
2: Min.
1: Yeterli. Hangi ama? Ustaları.

0: Hiç.
1: Olsun John. Hmm. Bana siz eriniz bulan ilk köyden beri arazlaşıp gafleşme yürüpsüler. Ha?
2: Hmm.
1: Yani yaraşılar da. Kaçan yaraşasılar oza?
2: Oy, yaraştık. Bugün yaraştık.
1: Rostan mı?
2: Hmm.
1: Hoş. Kim birinci bu gafı? Mülekem mi?
2: Oy, yo. Gafı. Min birinci bu başladım.
1: Nimeye ona kapı hoş geldiniz olsun?
2: Oy, yerim mi dinç? Asu da hayatını kuramadım de. Uşengi bugün birinci bölüm gafırım yaraş vardım.
3: Vay.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ay ya ya. Ozoş, ne bak olsa?
2: Ujiskino kurmam ben.
4: Niye? Ujiskino kuruştan korkardın şekil mi?
2: Niye korkarken ben? Vay, oycan, oycan.
4: Vay, ozo, rastanım uçurken öyle mi?
2: Vay, bunu mu diyeceğiniz?
4: Hazırlaşım ben de, ozoş. Ozo, ben bu güllerine kararken kuddu senge okşuydu. Ben şu gülleri okşayıp açılaya bir gün de senge yap geldim.
2: Vay, vay, vay, vay. Bu gülleri suli suli deyip durup diyor.
4: Şunu için hem senge okşuydu o ben de.
2: Vostaki, ozu sizden kaçan tuzur o gap çıkadı?
4: Bapta bapta, şu güllerin içindeki gınçası yokşuysa.
2: Ye, gınçası vabşi kurup koyan ku?
4: Sandım ha, hal jüvege okşakin kevattı mı?

0: radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Assalamu aleyküm aka.
3: Aleyküm assalam uka.
2: Aka bu Zokir lafçını uyuqaysa.
3: Zokir lafçını uya?
2: Hı.
3: İkinci etaj.
2: Hazır. Gel lafçıda mahtadı bir ezip keteyi. Zokir lafçı.
3: Labbay.
4: Ya özüyüz mü?
3: Ha?
4: Ama ben sorarken de manman deyip ayıtı vurma deyiz.
3: Baya maneyemez uyum ne sorar o deyiz.
2: Ben artık lafçımam. Siz bilen birleşkeni geldim.
3: Ben bilen laf boyunca birleşmekçi iken siz uka yaşıyız neçi de?
2: Ben yaşım güde katta ortaklar. Ben tuğulgen paytım da. Yeryüzü de fakat inem var ekenler. İnemden başka hiç kim yok eken.
3: Doğru, otası bilen bize şükürünü avga gidiyorduk.
2: O sizde yaşıyız neçi de?
3: Mani yaşım Urgut tağları bilen babbara var eken.
2: Haa, küçüküne ukan bilen tengdaş ekensiz. Müçeliyiz değil mi?
3: Ajdar.
4: Ona kadar müçel, bu miydi? Bu miydi ya?
3: Tuğulganım da ilanıdı, hazır ajdar buladı.
2: Bak, müsabakanı başladım. Horoz nege kıçkıradı?
3: Horoz bahtiyarlıgiden kıçkıradı.
2: Hoş. O nemeden münçeliyi bahtiyar bular eken?
3: Nemi için bahtiyar bulmasın? 40'ta katını var, bittiyen kaynanası yok.
2: Tavuk aldım payda mı gelmi ya tuhum mu?
3: Bu savallı cevabını işe gen bilade.
2: Şunun için benim sizden soru yap ben de bana. Yes! Kapı olmayın. İşe bile arayızda kança fark var?
3: Bir, iki kadem.
2: Saat ne çip oldu?
3: Ne mi verirse etsem?
2: Hiç neyse.
3: Gapizde durasın mı?
2: Hı?
3: 10 te vuttu.
2: Niçide?
3: Bilmedim. Strelikası ozu bitti.
2: Şahıgıyım rahmet.
3: Rahmet yüz gerek yemez. Vadakıyan narsanı vereyim.
2: Ne meni?
3: Hiç narsanı.
2: Hiç narsa?
3: Hı.
2: O yakınızı astı yakarayım. Ne meni görüyebiz?
3: Hiç narsa.
2: Olayım uşanı.
5: Hangi ama? Ustaları.

0: Yosh Oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh Oila.
3: Ozoda, ozosh qattasan. Mana men keldim ishdan.
1: Ha, yaxshi keldingizmi?
3: He, ozoda, abet qilishku bir narsang bormi? Qornim karnay sunni chalvardi.
1: Ha, bor. Ana stol ustida turibdi. Kulinariya kitobini 133-chi betida.
3: E, ozosh, hali ham hazillashsan, ey. Qo'ygan hazilingni.
1: Voy, voy, uzr, namuncha. Mana ovqatingiz, oling jonginam. E, vostaka, ertaga mani tug'ilgan kunim. Nima qilamiz? Qatta nishonlaymiz?
3: Albatta, restoranda.
1: Rostami? Bir haftadan keyin sizni tug'ilgan kuningiz. Siznikini qatta nishonlaymiz.
3: Manikinimi? Manikini odatdagidek qizil uchka bilan kalendarda.
1: Voy.

0: podcast radyosu.
1: Kıldırgıç.
2: Okey, sizi hayat izdeki en, en hayat izdeki güzel vaktler başı. Hatınız ikkala uyulanın. En baktlı payetleriyle. Kaçan, kança bugün şu?
3: Ey dostum, hatınım 21 yıl. Ben bize 25 yıl baktlı hayat geçirdik.
2: Hoş, hoş, hoş. Keyin ne oldu keyin?
3: Ne olardı? Biz uçraştık.

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: radyosu de.
1: Kıldırgıç.
2: Vay olsun John.
3: Ha?
2: Bu da siz iriyiz. Oylik olgan paytlarda sizga ham pul beradilarmi?
3: Ha, erim har oylik olganlarida menga yarmini olib keberadilar. Nimaga so'rayapsiz o'zi?
2: Bilasizmi, Ovsinjon? Mulla kesichi, meni erim.
3: Xo'sh,
2: mana 2 oy bo'ldi. Oylik olsalar, menga 1 tiyin ham bermaydigan odat chiqardilar.
3: Yo'g'i?
2: Ha?
3: Bermayaptilarmi?
2: Voy, 2 oydan beri menga pul bermaydilar. Ovsin, xafa bo'lib ketyapman. Shu narsalarni o'ylayverib mana, qara. 2 oyda naqd 5 kiloga ozib ketdim.
3: Ha, rost, Ovsinjon, ozibsiz. 5 kiloga emas, shu hamchi 7-8 kiloga ozgansiz o'g'li. Mayli, xafa bo'lmang. Siz eringiz bilan yaxshilab gaplashing. Axir men sizning xotiningizman. Deng, men oylik maoshingizning bir qismiga ega bo'lishim kerak deng.
2: Aytaman. Aytaman.
3: Aytaman.
2: Mana ko'rasiz. Siz aytgandek to'polon qilaman.
3: Qilish kerak.
2: Shu faqat 2 oydan keyin aytaman.
3: Hozir ayting, nimaga 2 oydan keyin aytasiz?
2: Endi Ovsinjon, juda semizmanda. Men yana ozgina 5-6 kiloga ozib olay, keyin aytaman.
3: Ha.

0: Martes Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Azaş, aza de, men keldim mene.
2: Vay, namunçe. İmzili bolası bordi, irti kipsiz mi?
4: Haa, aza de, irti kesem, irti keldiz deyse. İşlep çarçap kesem, bro sizge hayka koyamad deyse. Tövbe kıldım. Kem işlep kupul top kesem, ne mi deyse aza de?
2: Vay, doğru de. Menge tekin koru erkeriyemiz.
4: Haa, keçi aza de. Bu menü. Kalesem, vakli keleme. Kalesem, keç keleme. Kalesem, vupşim kemiyme.
2: Vay, vay, vay, bunu mu diyeniz?
4: Kesat şiini karagin. Agar kam pul topib ko'p ishlasam nima deysan?
2: Voy, nima dirdim? Uydan haydayman?
4: İyi.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Urto, bilasan mı, ben şuna ki kompüter keşif kıldım. Bu savolingi anıq ve tınıq cevap verildi.
3: Ya, hemen şamayın mı?
2: Sen ne vatsa kossan? Bana Lipboy ipte soval vergen.
3: Ben barbara iş olmuyor. Kanakı kompüter sana savollarına cevap veriş mümkün.
2: Saval verdi ona, vergen saval.
3: Hop, hasına koyarız. Hoş, bana adam otu ne mi? Ve hazu ne mi işe koydu?
4: Dedenin otu Abdurrahim. O darya boyda balık oğlan oturuptu.
3: Etti bu kompüterin topu muydu? Bu garayip kompüter birinciden bana adamın otu. O kompüter. Bana adamın otu Abdurrahim Mez. Tursun Murat. Ondan ki o balık tutuyotkeni yok. O havlide utarlı o. Tam mı?
4: Ha doğru. Tursun Murat rastlanam havlide otun aralı yaptı. Lekin seni adayın Abdurrahim balık oğla yaptı.
3: Ha ne mi?
5: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Погода обещает быть сегодня теплая, а в городе весна.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.